Roj baş, roj baş, sabah o bxir, guhdarin eja, guhdarin aziz o bxir atın, sersera ser, çavara hatın, ev der TRT Kurdi Radyo'ya, ev der bernameya, Ronia Roje'ya, Ronia ve bila, bi rojeke xoş be, u geç be, guhdarin aziz levlam hatın, doğam rüzun iro der heneriya meya tekniki dike, deste ve sağ, jı an hada hatta de saat edin idi, embeşin kumanda yeme, uvek edin jı, veşana me amaneti ve ilal yedin, ez Hasan Ortaç, emi bhavra bin tevi.

re çava. Bakın ya dediler işaret edesler, düşmedir dersim acilin, düşmedir dersim acorin. Nedir şeyleri bize de rekamın üstünü yeke kurmaca, yeke acıma yeke. Ezabı sürası bir açımın ucam yandacı idi tırken mi diye ke benzer abi çabı gül ebriz bir teyli çapır direce por keşe ne hakkın dile. Gerdan der acuda kondarayan tabi çartil ya bilin sen aşka faizi bir vermir artara derdir vazı verdi fırın kemin emez ne kuhabi dina varış gül ya. Mesel kudar tevan dedi kim rami şahane gildi ve leve şekerin yanına gıy vahmet yili terzeydi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ne kap kap geber buhara le kerem kim geli havan okur no çıka varın. Mesir bir tarafı tarafı var ve rakot yap şemen akıya alıkı makin rıka vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel ahlele arabe bir sırası bir rabine abaye kurulbaye şer kurbaye garbi çöp rası meteğe gimine Aziz şümini cem yan gaziyet acem emdiye kapın zirafe çöpün zirafe porkeşi nab kandile gerdan zire فنانی دکتره که دولت جوی داده یه چنده که دستانه کتیا خیال و خمان

0: Di çerçoveya Teknofest'e de Ali Batman'ı etaba düyemin a şampiyonika dronan adlı derhistin ji gerek başarın cuda pilot ji bo ku bikevin dereceye tekoşiyan şansa pilotin dronan di peşpirke da bi serketin ve il rahaye tevli finala şampiyoniye bifin.
1: Pilotin dronan kabiliyetin xo nişandan pişti etaba yekemin Ali Şırnağı Ali Batman'ı etaba düyemin de tekoşiyan. Li pista atletizme ya Batmane 24 pilot tevli peşbaziye bun. Jibo finala li Rihaye li hember hev tekoşiyan. Peşbazan dronin xo frandin hevaye o jibo dereceye heri baş hevldan.
2: Milli sporcuyum. Şu anda Batman'dayız. İkinci etap.
3: Hem de etaba avulda li Şırnağı bun. Jibo etaba düyemin em hatın Batman'ı. İnşallah jibo etaba finali em bıçın Rihaye. Liver atmosferek pir xweş hebû. Em bi dronên ku me bi xwe çêkirine tevlî pêşbaziyê bûn. Ev dron di 2 saniyeyan de bi leza 300-350 kilometreyi diçin.
2: 300-350 kilometre hıza çıkıyor.
4: Teknofest dron şampiyonasında ikinci senem.
3: Ez meha borî li Şırnağı bûm duyemîn. Li Batmanê bûm sêyemîn. İnşallah de etaba sêyemîn de ez dereceyeke baştir bi dest bixim. Tekoşîn gelekî dijwar bû.
4: Üçüncü olmayı başardım.
1: Şazde pilotin serkefti ve si İlyon'in Rahay tevli finala şampiyonu yadronan a Teknofest'e bibin.
0: Naha eme havlu khireta keçükeke cuvan binin serektani Sevgi Köse li Anta Belidikana Rukirin Arabeyan peşi veki sekretera kargeye desbi karkir. Keçka cuvan li vedere de demeke kurta hini kare Rukirin eji bu odi peşbaziya Rukirin avesaytanda bu yekemina Türkiye. Köse naha hosteke jihati ya Rukirin eji.
3: Sevgi Köse 26 salî ol entabe edici. Beriya 6 salan di sektora kontrolü rukırına ve saytan da vek sekreter dest bi kar kir. Köse li berdest hosteyan hedi hedi hini kari rukırını u pasta cidaye bu. Köse pişti şagirdiye bi perverde o kursan belgaya xoaya hostatiye gerd u kargeha xoaya vekir. Dede mekanizde li Antabe bu hosteyeke baş u evliya tanil kırna ve saytan.
5: Bu işe başlarken kolay başlamadım.
1: Demam des bir karikir ne hesan bu. Jumra dugotun tünü karib ki. Jumun bavar net girin. Li paşiye mi xoay ispat kir.
3: Sevgi Köse de salada 1025 deji beşlari peşbaziya rukırna ve saytan bu. O bu yekemina Türkiye'yi. Pişti ve serkeftini belgaya hindekariye jigirt.
5: 2025 yılında İstanbul TÜYAP'ta düzenlenen bir yarışmada.
1: Salada Hazaro Bistu Pencan, İstanbul'e peşbaziya TÜYAP'ı yarıkırına, PPF'de Ezbum Yekemina Türkiye'yi. Paşici müdes perverdekirine cüvanan kır. Naha kundi karimi jihene, o ezvi kari hini vajidikim.
3: Kösel de Beyceko ve sektörü de hecmara jinan gelek kime. Lidema mürov gıyret beke, jin an mir. Dikare kare kwa baş beke, ubebe minak.
0: Süryani Anli Gönde Ayn Verdeki Midyata Merdini Mihrican Saskir'in Hevcara Siyemek ve Mihrican Telidar Kıstın Jiçar Ariyen Dinyayı Süryani Atın Mihricani Behevra Khwarın Khwarın Strangotin o Govent Kerant.
1: Behevra Khwarın Khwarın Strangotin o Govent Kerantin. Süryaniyan lügünde ayın verdiği midyada merdini Mihrican Saskir'in. Ev cara seyeme ku ev mihrican teyli darxistin. Şiçar aliyen dünyaya Süryani hatim mihricani.
6: Festivali ma jboy eyverti u hamu Süryani hamu milata Tur Abdina u de az bejim hamu ahun khair hatin.
7: İro am hatta eyverti cara peşi guaste ma ver galik khwasha am bi hafle am iro çetken روش قال لك يعني قيمات لي الدنيا حنا هاتنا فادرة هم هفتت بينين
1: ين هات ميري جاني قوفند كراندن او بهفرا وقتك خوشتر باسكرين
6: فستيوالي عيورته يا يعني بيجنا عيورتو قول قوزك كيو فستيوالي مايا ايرو اسسيا يا خلقه ما دياسبورا تن و فستيوال دكن

0: Şevşeve me ya, gel ki başa. İşev, la aynı verdu festival dikin. Ev ye se ya.
1: Eyvah dina, bu nevi vivala dina. Am va tişatkin aş boy gündeyi xoa.
2: Armanca Mihricani eve ku Süryanil hev kombi bin. Hev naz bikin o çandu adetin xoy hini cuanan bikin.
3: Hadija, bi minin tuxalşeyi da, eyvar baş.

gece por gece nav kandile girden zereci de eyli Gidiye gele o subengi haft kuni meser mola babi tehebu tecbuna Ramusan edi du azrekir berdi eyli Tu zer bi keysal hafzali mütemamu vezi Ramusan ekşte duhuazın Parve kare miski